Ben babanı kandım. Aman dinden razı. Bir elinde cura. Çal vura vura. Küçük hanım geliyor. Bel kıra kıra.

Ama çattım çatmayı. Çağırın gelsin Fatma'yı. Fatma nereden öğrendin?